0: Ehl-i Sünnet'in Gür Sesi Nefes Vakti YouTube kanalına hoş geldiniz. Efendim bugün yine İlim Pınarı adlı programımızla beraberiz. Çok kıymetli misafirimiz, değerli hocamız Sayın Doktor Hıdır Kartal Beyefendi tekrar bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun. Teşekkür
0: ederim. Nasılsınız? İyi misiniz hocam?
1: Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Allah sizden razı olsun. Hayrınızı da kabul etsin hocam. Bizi
1: Amin.
0: Kırmadınız.
1: Cümleten.
0: Bizi yalnız bırakmadığınız için.
1: Allah razı olsun. Teşekkür
0: sizden
1: ederim.
0: De hocam. Hocam bugün yani Müslümanın inancı açısından çok önemli, ehemmiyet arz eden, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konu belirledik. Müslümanın imanına zarar veren hususlar adlı bir konu belirledik hocam. Bunun son derece önemli olduğunu biliyoruz ve buna inanıyoruz. Bu konuyla ilgili hocam sizlere sorularımız olacak. Bizleri aydınlatırsanız çok sevinirim hocam.
1: Allah razı olsun.
0: Hocam iman nedir? Bize bunun tanımı ve imana zarar veren hususlar temelde nelerdir? Bu konuyu biraz açabilir misiniz hocam?
1: Evet. Elhamdülillahi ve sallillahumma ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi tayyibin tahirin. İman, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki Âmenel Resulü bimâ unzile ileyhi min Rabbihi vel mu'minûn. Kullun amana billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi. La nufarriku beyne ahadim min rusulihi. Bu ayetin manası Allah Resulü ve müminlerin hepsi iman ettiler. Allah'a iman ettiler. Meleklere, resullere, kitaplara iman ettiler. Ve peygamberler arasında imanda ayırt etmediklerini, bütün peygamberlere iman ettikleri ayet-i kerimede belirlenmiştir. Hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi ki iman Allah'a, meleklerine, resullerine, indirilmiş olan kitaplara, kaderin hayrına ve şerrine ve ahiret gününe iman etmektir.
0: Evet.
1: Biz bunlara iman ettik elhamdülillah ehli sünnet olarak. Tabii ki bunların açılımı çok geniş. İnşallah bunu daha ileride açıklamasını yaparız.
0: Peki hocam, yani imanı temel esaslarını bize girişte beyan ettiniz. Şimdi buradan hareketle imana zarar veren noktalar ne demektir? Yani imana zarar vermek ne demek hocam? Yani imanın o kişiden ayrılması anlamına mı geliyor? Ne demek imana zarar gelmesi bir sözün, bir fiilin veya bir düşüncenin?
1: Alimler dediler ki ridde. Ridde ne demek? İslam'ı terk etmek, İslam'ı bırakmak, İslam'dan ayrılmak. Ridde bu demek. Yani İslam'ı reddetmek bu manaya gelir. Peki bu ridde kısmı ile alakalı alimler, eski alimlerin kitaplarına baktığımız zaman var mıydı? Tabii ki. Neden? Çünkü bu ilim çok önemli bir ilim. Evet. Alimler dediler ki şerrin ne olduğunu öğrenmeyen kimse şerre düşebilir.
0: Çok güzel, evet.
1: Ondan dolayı alimler kitaplarında, örnek verecek olursak Şafii alimlerinden İmam-ı Nevvi gibi, Hanefi alimlerinden İmam İbn-i Abidin gibi, Maliki alimlerinden Muhammed Alleş gibi, Hanbeli alimlerden İmam Buhuti, bunlar beyan ettiler ki biz özellikle bu dört mezhebin meşhur olan alimlerinden birisini zikrettik. Ama bütün ehli sünnet alimleri bunun üzerine.
0: Yani.
1: Lakin bunlar kendi mezheplerinde meşhur alimler olduklarından dolayı onların isimlerini zikrettik. Bütün ehli sünnet alimleri bunun üzerine, yani dediler ki kişiyi İslam'dan çıkaran ya itikadla olur ya da lafızla olur. Ya da hareketlerle olur, fiillerle olur.
0: Kişi ve Müslümanken ha hocam?
1: Müslümanken. Onu riddeye düşüren, İslam'dan çıkaran şey ya dille olur, ya itikadla olur, ya da hareketlerle
0: Çünkü
1: olur, fiillerle olur.
0: Bunu neden ısrarla vurguluyorum hocam? Yani şöyle bir düşünce bazılarında sanki ben bazen şahit olduğum anlar, günler, zamanlar oldu. Yani Müslüman bir ülkede yaşıyorsa zannediyor ki herkes Müslümandır, hiç kimse dinden, imandan ayrılmaz. Ne söylerse haşa, ne yaparsa Bu doğru değil.
1: Bu doğru değil.
0: Bunu
1: çünkü
0: bize biraz izah edebilir misin?
1: Şunu söyleyeyim. Bakın Nuh peygamber olduğu halde, Nebi ve Resul olduğu halde hanımı ve Kenan olan çocuğu küfür üzere öldüler. Bu şart değil. İbrahim peygamber annesi babası kafir olarak öldü Azer ile hanımı. Kafir olarak öldüler. Peygamber Efendimiz Muhammed'in amcalarından iki kişi İslam'a girdi. El Hamza ve El Abbas. Ebu Leheb İslam'a girmedi. Mesele kişinin imanını muhafaza etmesidir. Onun için anneler derler ki ridde üç kısma ayrılır ve bu Kur'an-ı Kerim'den alınmıştır.
0: Riddeyi tekrar vurgularsak yani
1: evet.
0: İslam'dan çıkmak, İslam dairesinden çıkmak.
1: Aynen.
0: Kelime anlamı hocam.
1: Kelime anlamı İslam'ı reddetmek.
0: Reddetmek.
1: Ya diliyle, ya kalbiyle, ya da hal ve hareketleriyle İslam'dan
0: ayrılmak.
1: Bunlara
0: örnek verebilir miyiz hocam?
1: Evet. Örnek olarak dille olan küfür ve bu en çok olan hasılan şeydir. Dille olan ridde. Ne gibi mesela bir kimse Allah'a söverse, küfür ederse, bir peygambere küfür ederse, bir meleğe söverse, kaderi inkar ederse, kabir azabını inkar ederse ya da İslam'la, namazla, oruçla, hacla, zekatla, camiyle, Kabe ile alay ederse, şaka da olsa zinanın helal olduğunu
0: gerçekten
1: söylerse.
0: Gerçekten bu sözlere şahit
1: evet.
0: oluyoruz. Bazen şahit oluyoruz. Diyoruz ki kişi şaka da olsa diyor namaz bana farz değil diyor.
1: İşte bu Müslüman değil. Peki neden?
0: Yani şaka yapması durumu değiştirmiyor ha hocam?
1: Tabii çünkü neden? Bak Allah'ın haram ettiğini helal, helal ettiğini haram diyen kimse ne demek? Neden İslam'dan ayrılır? Sebebi ne? İlleti ne? İslam'dan ayrılmasının sebebi Allah'ı yalanladığı için, Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanladığı için ve alimlerin icmağını yalanladığı için. Mesela zina helaldir şaka bile olsa, Allah sana bunu haram kıldıysa, bazıları öyle şaka yapıyor, bana helal kıldı dese, ya da kumarı sana haram kıldıysa bana helal kıldı dese, ya da namazı sana farz kıldıysa bana farz değildir dese, bu kimse neden İslam'dan ayrılır? Çünkü demek istiyor ki Allah yalan söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de zinanın haram olduğu,
0: çok kötü bir noktaya götürüyor.
1: Kumarın haram olduğu, namazın farz olduğunu Allah-u Teala beyan ettiği halde, peygamber bunu bildirdiği halde onun helaldir demesi, yani demek istiyor ki Allah yalan söylüyor. Demek istiyor ki Peygamber Efendimiz Muhammed yalan söylüyor. Demek istiyor ki alimlerin icmağı yalandır demek istiyor. Onun için İslam'dan ayrılıyor. Bu bir. İkincisi, lafzi küfür Kur'an-ı Kerim'de varid oldu. Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Estaizu billah yahlifuna billahi ma kalu ve lekad kalu kelimetel kufri ve keferu ba'de islamihim. O kimse ki Allah'a yalanla yemin edip der ki ben küfür kelimesini söylemedim ama küfür kelimesini söyleyip İslam'dan ayrılmıştır. Ayettir bu.
0: Bu da buna bir o zaman delil teşkil ediyor hocam. Yani
1: aynen.
0: Müslüman kişinin asla küfre düşmeyeceğini zannedenler yanılıyor.
1: Evet.
0: Bu ayet bu açık bir beyandır. Bu.
1: Açık bir beyandır bir de.
0: Yani değil mi ayette şöyle siz
1: Adem peygamberden İdris peygambere kadar hepsi Müslümandı. İdris peygamberden sonra küfür hasıl oldu. Onlar hepsi Müslümandı ama onlardan sonra gelenler ne oldu? Müslümanken küfre düştüler, İslam'dan ayrıldılar. Sonra peygamberimizin döneminde vahyin katiplerinden üç kişi İslam'dan ayrıldı. İkisi geri döndü. Birisi İslam üzere ölmedi. Şirk üzere öldü. Habeşistan bölgesine hicret ettikten sonra orada bir bayanı sevdi. Hristiyan bir bayandı. Ve o bayanı sevdiği için babasından gidip onu istedi. Dedi ki bizim dinimizi kabul etmezsen sana kızı vermem dedi. Kabul ederim dedi. İslam'dan ayrıldı bir kız için, bir bayan için. Peygamber Efendimiz ona haber gönderdi ki tekrar İslam'a dönsün, dönme. Ve bu adam öldüğü zaman tabi Peygamber Efendimiz ona beddua etmişti. Yer onu taşımasın diye. Adamı defnettiler öldüğünde. Ertesi sabah yer onu dışarıya attığını gördü.
0: Efendimizin duası kabul.
1: Tabii. Tekrar defnettiler. İkinci gün yine onun mezarına giderken baktılar ki yer onu dışarıya attı. Üçüncü gün de aynı şekilde. Sonra ne oldu? Yine üçüncü gün aynı şekilde öyle olunca üzerine taşları topladılar ve yer altında defnedemediler. Bu Peygamber Efendimiz'in döneminde hasıl olan hadiselerden birisi. İkincisi, itikadi küfür. Yani Allah'ı yaratılmışlara benzetmesi, itikad etmesi, Allah'ın ışık olduğuna iman etmesi ya da Allahu Teala insanlara benzediğine iman etmesi ya da Allah'ın gökte olduğuna, arşın üzerinde olduğuna, her yerde olduğuna iman etmesi bunu dinden çıkarır. Yine ayet-i kerimede geçtiği gibi delil olarak اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. O müminler ki Allah'a ve Resulüne iman edip şüpheye düşmeyen kimselerdir. Bu şüphe nerede olur? Kalpte olur. Demek ki kalp ile küfre düşenler olabilir. Yani reddiye düşenler
0: Hocam
1: olabilir.
0: burada araya girsem, küfür denildiğinde insanların birbirleri arasında sinir veya kavga anında yaptıkları küfür nedir? Bir de dinde küfür. Hani bu
1: Dinde
0: karıştırılabiliyor
1: küfür
0: bazen.
1: dediğimiz zaman yani İslam'dan ayıracak şeylere düşmesi, İslam'dan ayrılması ama o kendi aralarında annesine babasına söylemesi bu tabii ki haramdır ama dinden çıkaran söz değil. Ama Allah'ın yaratılmışlara benzediğine itikad ederse o zaman dinden çıkmış olur.
0: Hocam Allah razı olsun.
1: Amin cümleten.
0: Süremizin sonuna geldik. Size doyum olmuyor. Çok önemli,
1: O
0: çok
1: zaman
0: kıymetli
1: inşallah
0: bilgiler.
1: önümüzdeki bölümde
0: Çok
1: devam edeceğiz.
0: çok
1: Çünkü yarıda
0: isabetli olur
1: kaldı.
0: hocam. Evet, çok önemli
1: Evet.
0: meseleler bunlar.
1: Evet. Yalnız şuna da
0: Sonraki
1: değinmek isterim. Böyle bir şeye düşen kimse kelime-i şehadeti getirip İslam'a girmesi gerekir.
0: Allah sizden razı olsun.
1: Estağfirullah, tövbe ettim demekle İslam'a girilmez.
0: Eksik olmayın hocam.
1: Allah razı
0: Ağzınıza,
1: olsun.
0: dilinize, yüreğinize sağlık. Çok kıymetli izleyenlerimiz, İlim Pınarı adlı programımızın burada da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, kalın selametle.

0: Efendim, Ehl-i Sünnet'in Gül Sesi Nefes Vakti YouTube kanalına hoş geldiniz. İlim Pınarı adlı yeni bir programımızla tekrar birlikteyiz. Yanımızda çok kıymetli hocamız Doktor Hıdır Kartal Beyefendi yanımızda bizleri kırmadı. Teşrif buyurdular. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız? İyi misiniz hocam?
1: Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Çok şükür. Allah sizden razı olsun. Bizleri
1: Amin.
0: Yalnız bırakmadığınız için.
1: Amin. Cümleten inşallah. Allah niyetlerimizi halis kılsın. Peygamber Efendimizle cennette buluştursun. Vatanımızı, milletimizi her türlü afetlerden, belalardan, musibetlerden korusun.
0: Ne güzel. Allah sizden razı olsun hocam.
1: Amin.
0: Çok sağ olun. Hocam bir önceki programda çok önemli konulara temas etmiştik. Önemi o kadar büyük ki gerçekten bunu bu programa oturtup sabaha kadar program yapabiliriz herhalde, değil mi hocam?
1: Evet.
0: O derece önemli bir konu. Konumuz tabii ki geçen haftadan, önceki programdan beyan ettiğimiz üzere Müslümanın imanına zarar veren hususlar nelerdir?
1: Evet.
0: Bunlara biz devam etmek istiyoruz. Çünkü gerçekten siz son programda çok önemli meselelerden bahsettiniz hocam. İnsanı İslam dairesinden çıkaran söz, fiil ve düşüncelerden bahsettiniz. Bugün bunları biraz daha detaylandırabilir miyiz hocam?
1: Evet, elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Tabii ki insanı dinden eden haller, Allah-u Teala bizleri korusun. Bundan bahsetmemizin sebebi kendimizi, toplumumuzu, gençliğimizi korumaktır. Neden? Alimler dediler ki, şerrin ne olduğunu öğrenmeyen şerre düşebilir. Sahabelerden birisi derdi ki, çoğu Peygamber Efendimiz'den hayırları sorarken ben şerrin ne olduğunu söylerdim.
0: Çok ilginç.
1: Ondan korunayım diye, ona düşmek için değil, ondan korunmak için. Onun için muhakkak bu gibi şeyleri öğrenmek gerek ve zikretmek gerek. Geçen programımızda hem itikadi hem de lafzi küfürlerden, insan dinden eden şeylerden bahsetmiştim.
0: İtikadi ne demek hocam?
1: İtikadi yani kalple hasıl olan. Kalbin kabul ettiği, yani eğer

0: Fiili küfürden
1: Bunlara
0: bahsedecektim.
1: örnek verebilir miyiz hocam?
0: Evet. Yani bir kimse eğer Kur'an-ı Kerim'i alay ederekten yırtar yakarsa Müslüman değildir. Allah'ın adını ya da Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti gördüğü halde, peygamberin adını gördüğü halde üzerine basarsa Müslüman değildir. Güneşe, aya, yıldıza secde ederse, şaka da olsa ya da tiyatro ya da bazıları işte
1: Rol icabı diyorlar
0: rol
1: hocam.
0: icabı bir şeyler bunun gibi şeyleri yaparsa
1: Yani
0: İslam'dan
1: rol olması
0: ayrılmış olur.
1: onu
0: Onu
1: kurtarmıyor mu hocam?
0: kurtarmaz.
1: Kurtarmıyor.
0: Kesinlikle onu kurtarmaz. Rol icabı da olsa onu kurtarmaz. Allah-u Teala bizleri korusun.
1: Amin. Amin.
0: Ayet-i kerimede geçtiği gibi وَلَا اِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ. Bu ayetin manası, onlara sorarsan derler ki biz oynaşır şakalaşırdık, bir şakadan bunu söylerdik. Onlara de ki Allah'la, Allah'ın ayetleriyle, Resulüyle alay ederdiniz. Özürünüz yoktur. Müminken İslam'dan ayrıldınız.
1: Ayrıldım.
0: Velayazübillahilazim.
1: Allah korusun.
0: Ayettir bu Kur'an-ı Kerim'de. Düşünün ki Adem Hocam birisinin annesini,
1: Evet.
0: hanımını
1: Evet.
0: kılıfına söverse, sonra ben şaka yaptım dese ondan kabul eder mi?
1: Etmez
0: Etmez.
1: kimse
0: Ya
1: onu.
0: Allah'a,
1: Evet.
0: dine, peygambere, İslam'la alay ederse asla bu kabul bir şey değildir.
1: Neyim?
0: Asla bu kimse muhakkak bundan sorumludur.
1: Evet.
0: Velayazı billah. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki: "Mâ yelfizu min kavlin illâ ledeyhi rakibun atîd." Kul bir kelime konuştuğu an rakib ve atid melekleri yazarlar. Her konuştuğumuzdan
1: Evet.
0: sorumluyuz.
1: Evet.
0: O için çok dikkat etmek gerekiyor. Bazı insanlar kendini Müslüman zannediyor. Maalesef Allah'la, Allah'ın ayetleriyle alay ettiği halde, İslam'la alay ettiği halde, kahrolsun şeriat dediği halde, şeriat ne demek? Şeriat demek Kur'an-ı Kerim'in hükmü demektir.
1: Namaz
0: Allah'ın
1: kılmak
0: indirdiği,
1: şeriat değil mi hocam? Namaz kılmak,
0: evet,
1: oruç tutmak.
0: Allah'ın hükümleri demektir.
1: Evet.
0: Bu kimse bunu eğer söylerse bu insan Müslüman değildir. Ve bu kimse velayazübillahilazim İslam dininden ayrılmış olur.
1: Şimdi buradan lafzi küfre geçiş yapmış olduk hocam.
0: Evet.
1: Yani lafzi demek ne demek hocam? Lafzi demek
0: Yani dille hasıl
1: dille,
0: olan,
1: dilden
0: dille ha
1: çıkan bazı
0: aynen.
1: sözler.
0: Aynen
1: Bazı.
0: bundan sorumludur.
1: Yani.
0: Ben şaka yaptım. Benim niyetim kötü değil demesi onu kurtarmaz. Her konuştuğumuz kelimeden
1: Dikkat edeceğiz.
0: sorumluyuz. Her konuştuğumuz kelimeden sorumluyuz. O için akıllı olan insan diline hakim olan,
1: Dilin kemiği yok derler ya hocam.
0: dinine hakim
1: Evet.
0: olan sahabelerden birisi kendi dilini tuttu. Dedi ki ey dil, şerden sus ki kurtulasın, hayrı konuş ki rahatlayasın. Allah Resulü'nden şunu işittim: Adem oğlunun en çok hatası dilindendir.
1: Hocam
0: En çok
1: burada araya
0: hatası,
1: gireceğim.
0: evet.
1: İnsanın dilini tutup konuşması mümkün mü? Bu ne anlama geldi bu söylediğiniz hocam? Yani
0: Yani bu yani diline işaret ederekten bunu söyledi bu sahabe.
1: ya da
0: Evet.
1: hani gerçekten tutup konuştuysa hani ona bir keramet mi hasıl oldu o sahabeye?
0: Şimdi
1: Bunu merak ettiğim için sordum.
0: evet. Şu anda tamamen hatırlamıyorum.
1: Evet.
0: Tamamen hatırlamıyorum.
1: Evet.
0: Yalnız bu şekilde geçmiştir. Yani sahabeden böyle bir söz kullanıldı. Dilini tutup öyle konuştuğu geçmiştir.
1: Evet.
0: Allahu Teala bizi dilini tutanlardan eylesin.
1: Amin, amin,
0: Yani
1: amin hocam.
0: İmamı'l-Gazali'nin buyurduğu gibi hacmi küçük ama fiilleri büyük.
1: Evet, fiilleri büyük.
0: Onun için dile çok dikkat etmek gerekir. Bazen bir kelime yüzünden insan cehennemin dibine kadar iner.
1: Evet.
0: Allah Resulü söyledi: İnnel abde ile yetekellemu bil kelimeti la yara biha be'sen. Onda hiçbir öyle bir kelime konuşur ki ondan hiç kendisine bir zarar görmez. O kelime
1: Kendince, ha
0: yüzünden,
1: hocam kendince bir zarar görmüyor o
0: evet,
1: kelimeler.
0: o kelime yüzünden cehennemin dibine 70 yıl iner. Başka bir hadiste doğu ile batı mesafesinden daha uzun bir mesafe cehenneme iner. Yani kafirlerin bulunduğu yere iner.
1: Kullandığı o söz
0: O
1: nedeniyle.
0: söz nedeniyle.

0: Kendisi o sözde de bir zarar görmez.
1: Ya.
0: Hala ben Müslümanım. Benim babam evliyalardandı, dedem salihlerdendi. Benim adım Ahmet'tir diye hala kendisini Müslüman zanneder. Halbuki İslam'dan ayrılmış olur. Allahu Teala bizleri korusun.
1: Yani en kapsamlısı bu dille o zaman hocam diyebilir miyiz yani?
0: Alimler
1: Evet.
0: dediler ki en çok hareket eden dildir. En çok
1: Organlardan değil
0: belaya
1: mi hocam?
0: insanı
1: Evet.
0: götüren dildir.
1: Dildir. Evet.
0: En çok günaha bedende düşen dildir. Onun için dile çok dikkat etmesi gerekiyor. İbn Mesud radıyallahu anhuma diyor ki en çok hapsedilmesi gereken dildir.
1: Yani.
0: Şu Peygamber Efendimizin de hadisin manası şu. İki dudak arası ve iki bacak arasını kuruyan kimse ona cenneti vaat ederim. Yani zinaya düşmeyen
1: Evet.
0: ve
1: Diline sahip çıkan.
0: diline sahip çıkan kimseye cenneti vaat ederim.
1: Çok
0: Onun
1: önemli
0: için
1: hocam.
0: dile çok dikkat etmek gerekir. Allah hepimizi korusun.
1: Amin.
0: Allah
1: Olur hocam.
0: hepimizi muhafaza
1: Amin.
0: eylesin.
1: Gerçekten çok önemli hocam. Yani hangi bir sözü sayalım? Şu an aklıma geliyor. Benim bulunduğum bazı ortamlarda örnek veriyorum. Aklıma geldiği için söylüyorum. Cehennem ateşi için ne olacak? Gireriz, ısınırız şeklinde söz sarf edenleri duydum.
0: Allah Teala bizleri korusun.
1: Bunların
0: Evet,
1: hali nedir
0: maalesef
1: hocam? Bu yani bu
0: bunu söyleyen kimse cehennemin azabının hafif olduğunu demek istiyorsa bu İslam'dan ayrılmıştır. Ya da cennet çocukların oyuncağıdır, biz cenneti istemiyoruz diyen kimse. Cennet çocukların oyuncağıdır demek yani cennetin değerini küçümsemek demektir.
1: evet.
0: Cehennemde gidip eğleniriz diyen demek cehennemin azabını hafife alman
1: Anladım.
0: demektir. Ya da birisi bir Müslümana ey kafir dese, ey gavur dese ya da dinsiz dese, bu kimse eğer onu dinden çıkaracak bir şeyi yapmadıysa ve ona kafir dese kendisi küfre düşer, kendisine döner.
1: Evet.
0: Allah bizleri korusun.
1: Amin.
0: Ama düştüyse tabii ki söylediği doğrudur, düşmediyse kendisine döner. Onun için bir Müslümana kafir ya da buna benzer müşrik, dinsiz demek bu büyük bir tehlikedir. Bu kimse eğer dinini kastettiyse, imanını kastettiyse kendisi İslam'dan ayrılmıştır. Ama bu kimse o müşriklerin yaptığı büyük günahdan dolayı benzetme anlamında söylediyse dinden çıkmaz ama büyük günaha düşmüş olur. Yani ama dinden ayrılmaz.
1: Evet.
0: Yani çok dikkatli olmak gerekir. Bazıları bunu kullanıyor maalesef.
1: Evet.
0: Allahsız diyor. Ya da diyor ki ey kafir diyor veya ey gavur diyor. Buna çok dikkatli olmak gerek.
1: Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, dilinize, yüreğinize sağlık. Gerçekten çok önemli konular. İnsanlar arasında yaygın kullanılan bazı sözler var. Gerçekten. Şuradan anladığımız üzere dilimize hakim olmamız gerekiyor. Dilimizi tutmamız gerekiyor. Rabbim bizleri dilini tutanlardan eylesin diyelim.
0: Şu
1: Size
0: ayetle bitirmek istiyorum.
1: buyurun. Buyurun hocam.
0: Çünkü bazıları diyorlar ki Müslüman dinden ayrılır mı? Bakın El-Bakara suresinin ilk ayetlerinden birisi. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Ne demek bu ayetin manası? Bazı insanlar biz Allah'a ve ahirete iman ettik derler ama onlar mümin değiller.
1: Demek ki
0: Ayettir bu Kur'an-ı
1: kendilerini
0: Kerim'de.
1: mümin zannediyorlar ama hakikatte mümin
0: Aynen
1: değiller.
0: öyle.
1: Evet.
0: Onun için böyle bir şey az önce saydıklarımızın birisinin böyle bir şey düştüyse ne yapması gerekir? Kelime-i şehadeti getirip İslam'a girmesi gerekir. Yoksa o halde ölürse ebediyen cehennemde kalır. Allah hepimizi korusun.
1: Amin. Allah sizden razı olsun hocam.
0: Amin cümleten
1: Ağzınıza,
0: amin
1: dilinize,
0: olun.
1: yüreğinize sağlık. Bizlere burada katkı sunduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Teşekkür ederim. Sağ
1: Eksik
0: olun.
1: olmayın. Çok sağ olun. Çok kıymetli, değerli misafirlerimiz. Burada programımız son bulmuştur. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Kalın selametle.

0: Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490 372 440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490 372 440. ملاحظة: نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.
1: Dear brothers and sisters in Islam, you're listening to the Muslim Community Radio on 92.1 FM. It's now time for the Turkish program.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi olan Allah'a hamd, yüksek ahlaklı Efendimiz Muhammed'e salat ve selam olsun. Yaratılışın başlangıcı hakkında gelen bilgiye göre su yaratıkların ilkidir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olayların başlangıcı hakkında, yani bu kainatın nasıl başladığı sorulduğunda şöyle buyurmuştur: كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Manası: Allah ezelde var iken ondan başka hiçbir şey yoktu. Arşı suyun üzerindeydi. Ve levh-i mahfuza her şeyi yazdı. Sonra gökleri ve yerleri yarattı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sorunun cevabında Allah'ın varlığının başlangıcı olmadığını, yani ondan başka hiçbir şeyin ezeli olmadığını bildirmiştir. Başka bir deyişle de ezelde Allah'tan başka hiçbir şey yoktu ve Allahu Teala her şeyi yarattı. Her şeyi yaratmanın manası ise tüm yaratıkları yoktan var etmektir. Allahu Teala yaratıkların hepsini bir defada yaratmamıştır. İsteseydi bir defada da yaratırdı. Fakat gökleri ve yerleri, onun üzerindeki nehirleri, dağları ve vadileri 6 günde yaratmıştır. Bunun hikmeti ise yapacağımız işlerde acele etmemenin bizlere öğretilmesidir. Su yaratıkların ilkidir. Yaratıkların ilki sudur. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnna Allah Teala خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ مِّنَ الْمَاءِ. Bunu İbn-i Hibban rivayet etmiştir. Manası: Allahu Teala her şeyi sudan yaratmıştır. Demek ki Allah her şeyden önce, yani ışığı, karanlığı, yerleri, gökleri, arşı ve levh-i mahfuzu yaratmadan önce suyu yaratmış. Onu diğer yaratıklara asıl kılmıştır. Sonra sudan arşı, kalemi alayı ve levh-i mahfuzu yaratmıştır. Bunlardan sonra da diğer şeyleri, yani yerleri, gökleri, hayvanları, dağları, ağaçları ve nehirleri yaratmıştır. Ve cins bakımından en son yaratık Adem aleyhisselam olmuştur. Arş direkleri olan bir tahttır. O Allahu Teala'nın yaratmış olduğu en büyük cisimdir. Ayrıca cennetin tavanıdır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: مَسَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فِي جَنْبِ الْكُرْسِيِّ اِلَّا كَحَلْقَةٍ فِي أَرْضٍ فَلَاهِ وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الْفَلَاةِ عَلَى الْحَلْقَةِ. Bunu İbn-i Hibban rivayet etmiştir. Manası: 7 gök kürsünün yanında çok geniş bir yerdeki yüzük gibidir. Arşın kürsüye karşı olan büyüklüğü ise o geniş yerin yüzüğe karşı olan büyüklüğü gibidir. Yani yedi gök kürsüye nispeten geniş bir yerdeki yüzük gibidir. Aynı şekilde kürsü de arşa nispeten geniş bir yerdeki yüzük gibidir. İşte bu arşın alanının ne kadar büyük olduğuna işaret eder. Şu anda onu çok büyük meleklerden olan dört büyük melek taşır. Onlardan birinin kulak yumuşağı ile omuzu arasındaki mesafe hızla uçan bir kuşun 700 senelik uçuş mesafesi kadardır. Ancak kıyamet gününde arşı 8 melek taşıyacaktır. Arşın etrafı melekler ile çevrelenmiştir. O Allahu Teala için bir mekan değildir. Zira Allah cisim değildir ve onun bir mekana ihtiyacı yoktur. İmam Ali radıyallahu anhu şöyle buyurmuştur: İnna Allaha halakal arşa izharan li kudratihi ve lem yettahizhu mekanan li zatihi. Allah arşı kendisine mekan edinmek için değil, kudretinin büyüklüğünü göstermek için yaratmıştır. Velhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الله تعالى bir ayeti kerimede şöyle buyuruyor يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون manası ey iman edenler Allah'a karşı takvalı olun ve her nefis yarın yani kıyamet günü için ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun, şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilendir. Ey Allah'ın kulları, bilin ki Allah-u Teala'nın bizleri yükümlü kıldığı ve bizlere yasakladığı şeyler vardır. Kıyamet gününde helak olmaktan kurtulmak için farzları eda etmemiz ve haramlardan kaçınmamız gerek. Kalbin günahlarından olan kibir hastalığı Allah'ın bizlere haram kıldığı şeylerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ ف۪ي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ Manası kalbinde zerre ağırlığında kibir bulunan cennete girmez. Bu hadis-i şerif kalbinde kibirden bir şey bulunan Müslümanın cennete ilk girenlerle beraber giremeyeceği anlamına gelir. Bu kişi kıyamet gününde elim bir azabı hak etmiştir. Ey Allah'ın kulları, kibir iki çeşittir. Birincisi, doğru söylediğini bildiği halde söyleyen kişiden dolayı hakkı kabul etmemektir. Yaşı kendinden küçük diye ya da ondan daha fazla malı var diye kendine nasihat eden kişiye büyüklenerek hakka dönmeyip hakkı reddeden insan buna bir örnektir.

Şeriatta geçtiği kendisinden gizli kalmayan, zarurat-ı diniyeden olarak bilinen şer'i bir hükmü reddetmek gibi. Bu tür kibrin insanı küfre götüreni dahi vardır. El-iyazu billahi teala. Kibirin ikinci çeşidi ise insanları hakir görmektir. Örneğin zengin veya insanlar arasında tanınmış birisi olduğu için insanlarla konuşurken büyüklük taslamak, insanlar arasında büyüklenerek yürümek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konu hakkında mealen nefsinde büyüklük taslayan ve yürüyüşünde kibirlenenin büyük günah işlemiş olduğunu bildirmiştir. İnsanlar arasında yayılmış olan bu hastalığı tedavi etmenin yolu ise Allahu tebareke ve teala için tevazu göstermektir. Şüphesiz ki bunda hem fert hem de toplum için hayır vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnnekum letaghfuluna an efdalil ibadeti't-tevadu. Manası, sizler ibadetin en faziletlilerinden olan tevazudan gafilsiniz. Tevazu gösterene Allah indinde büyük bir ecir vardır ve Allahu Teala hem dünyada hem ahirette onun derecesini yükseltir. Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de insanların hallerinden ve amellerinden alınması gereken ibretlerden ve yaptıkları işlerin akıbetlerinden bazılarını göstermek için çok sayıda misaller vermiştir. El-Kehf suresinde de bu misallerden birisi geçmektedir. Kıssada geçtiğine göre iki tane adam vardı. Onlardan biri muttaki bir mümin, diğeri ise zengin bir kafirdi. Allahu Teala adaletini gösterdi ve insanların dünyaya dalıp ahireti unutmamaları için onları misal gösterdi. Allahu Azze ve Celle Yüce Kitabında şöyle buyuruyor, manası: Onlara şu iki adamı misal ver. Birine iki üzüm bahçesi verip etrafını hurma ağaçları çevirmiş ve aralarında nebatı bitirmiştik. Her iki bahçe de meyvelerini vermiş ve ürünlerinden hiçbir şeyi eksik bırakmamıştı. Bu iki bahçenin arasından bir nehir akıttık. Bu adamın ürünleri vardı. Yanındaki adamla konuşurken ona dedi ki: Malca senden daha üstünüm ve adam bakımından da daha güçlüyüm. Ve kendine zulmederek bağına girdi ve şöyle dedi: Bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmıyorum. Kıyametin geleceğini de sanmıyorum. Eğer Rabbime döndürülürsem şüphe yok ki orada bundan daha iyisini bulurum dedi. Beni İsrail'de iki kardeş vardı. Onlardan biri hayrı seven ve çok hayır işleyen iyi bir Müslümandı. Diğeri ise putlara tapan bir kafirdi. Çok cimri ve kötü huyluydu. Babaları öldüğünde kalan malı paylaştılar ve her biri kendine düşen payı tabiatına uygun olarak sevdiği şeylerde harcadı. Mümin olan kardeş malının hepsini bitene kadar fakirlerin ve miskinlerin hizmetinde harcadı. Allah rızası için onlara sadaka verdi ve mescitler bina etti. Sonra yiyeceği ve giyeceği şeyler için kazanç elde etmek nedeniyle çalışmaya ihtiyaç oldu. Kafir olan kardeş ise malını alır almaz üzerine kilit vurdu. Malını isteyen fakire vermedi ve kendisinden yardım isteyene de sövdü. Sonra ticaretle uğraşıp çok büyük kazançlar elde etti. Hatta zamanındaki zenginleri dahi geçti. Üzüm bağları olan iki büyük bahçe yaptı. Etrafını da hurma ağaçları ile çevirmişti. Ağaçlar birbirleri ardında öyle kenetlenmişlerdi ki aralarında nebatatı sulamak için akan nehirden başka bir şey yoktu. Diğer kardeş yiyeceği şeyler için kazanç elde etmek nedeniyle çalışmak isteyince zengin olan kardeşine gitti ve çok sayıda kapıdan geçtikten sonra kardeşine ancak ulaşabildi. İçeri girip yanına gelince hacetini söyledi. Kafir olan kardeş ona malı yarı yarıya bölüşmedik mi? Malına ne yaptın? Dedi. Mümin kardeş malımı büyük bir sevap umarak Allahu Teala için sadaka olarak verdim diye cevap verdi. Kafir olan kardeş onunla alay edip sadakanın
malı boşa harcamak olduğunu söyledi ve küfrü arttı. Sonra mümin kardeşinin elinden tutarak sahibi olduğu şeyleri kibir ve küfür içinde ona gösterdi. Diriliş ve evi ile her iki bahçesinde ektiğinin yok olacağını inkar ederek şöyle dedi: "Eğer sizin iddia ettiğiniz gibi diriliş ve kıyamet varsa benim kaybedeceğim hiçbir şey olmayacaktır. Bu dünyada bana bu nimetleri veren Allah indindeki yüceliğimden dolayı ahirette bana bunlardan daha iyisini verecektir." Mümin kardeşi ona nasihatte bulunup onu küfürden uyararak şöyle dedi: "Beni fakirliğimden dolayı ayıplaman sana azap olarak dönecektir. Şüphesiz ki Allah'tan ahirette beni senin bu fani bahçelerinden daha hayırlı olan cennetle mükafatlandırmasını diledim. Sonra sen bahçelerini fırtınalardan ve onları orada burada uçuşan kuru yapraklara çevirecek olan rüzgardan nasıl koruyacaksın? Ve bu tatlı su yerin içine çekildiğinde onu nasıl bir daha getireceksin? Ve Allah dilemedikçe kim sana yardım edebilir?" Sonra onu terk edip gitti. Gece mümin kardeşin umduğu şey oldu. Allah-u Teala güçlü bir yağmur ve bahçeleri yıkan fırtınalar gönderdi. Yer suyu içine çekti ve nehir kurudu. Sabaha doğru yeryüzü bozulmuş, üzerinde ne bir bitki ne de bir ağaç vardı ve çamurla dolmuştu. Öyle ki üzerinde hiç kimse yürüyemez hale gelmişti. Kafir olan kardeş sabah kalkınca her zamanki gibi üzüm bağlarının gölgesinde gölgelenmek ve gezmek için bahçelerine gitti. Her iki bahçe de olanları görünce üzüntü ve kederden boğazı kurudu ve ellerini birbirine vurdu. Önceden söylemiş olduğu küfür sözlerden dolayı ve dirilişi inkar ettiği için pişmanlık duyarak dedi ki: "Keşke Rabbime hiç kimseye ortak koşmasaydım. Fakirleşince küfründe ve zorbalığında ona yardım eden kötü arkadaşları onu terk etti ve kendine yardım edecek kimseyi bulamayıp tek başına kaldı. Şüphesiz ki Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Manası, ona ne Allah'tan başka yardım edecek biri vardı ne de o kendi kendine yardım edebilirdi. Ey Allah'ın kulları, geçmiş ümmetlerin kıssalarında çok ibretler vardır. Bu ibretlerden ders almaya çalışmalıyız. Muhakkak ki akıl sahibi başkalarından kendine ders çıkarandır." Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: "Tilke darul ahiretu nec'aluha lillezine la yuriduna uluven fil ardi ve la fesada vel akibetu lil muttaqin." Manası, işte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayı ve fesadı istemeyenlere veririz. Allah-u Teala'dan bizleri dünyada ve ahirette hayırla mükafatlandırmasını ve kamil iman ile ölmeyi nasip etmesini dileriz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulillah.

0: Açık ve MFM sponsor.
1: Bu yıl hac için Suudi Arabistan'a seyahat edecekseniz nadiren görülen fakat ciddi bir solunum yolu hastalığı olan ve MERS olarak da bilinen Orta Doğu Solunum Sendromu riskinizi azaltın. Belirtiler arasında ateş, öksürük, yeni gelişen nefes darlığı ve ishal yer alabilir. Kendinizi korumak için hasta kişilerle, develerle, çiğ deve sütüyle, et ve idrarla temastan kaçının ve ellerinizi sık sık yıkayın. Seyahat sırasında kendinizi kötü hissederseniz bir kabin görevlisini veya havaalanının çalışanını bilgilendirin. MERS belirtilerini Avustralya'da görmeye başlarsanız hemen doktorunuzu ziyaret edin ve seyahat geçmişinizi doktorunuza anlatın. Seyahat önerileri için smarttraveler.gov.au adresini ziyaret edin. Daha fazla bilgiye health.gov.au/MERS adresinden ulaşabilirsiniz. Bu mesaj Avustralya Hükümeti Sağlık, Engellilik ve Yaşlılık Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Allah.